Müthiş mi nerede? Karamaniyat da gelip ki mazına aş. Kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gelip. Bir kevne bir.

evin adilemin, Ronia çavimin, nın biri ya tekinle, kes kuş soru deramın.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir tere bir tere bami mamur çama. Bakın ya dedi la bir şaret dedi sen kuşuma dedi dersim acili cuma dersim acorim. Ne diş şeyleri bir sene reklam rümüşsün yeke kurmanca yeke acemme yeke. Allah Resulü'nün ismini açımını cem yandaş yedi Türkiye mi diye ki ben zira ve çabı gülle bismi teyli çapıl bireyce porkeje nam kandile. Gerden de racu da kondurayım tabi çartıyla bildim mi sen aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesela kuda tavan dedi kim Ramizan'a gildi ve leve şekerin yanağı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerden ekhap kap geber kuharam leye kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin. Mesut ve terazı terazı bağırır akvat yavşamın akıya alıkı makin rıkkı vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil akhlele arabe misur rasu bir rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasu meteye gimine aziz şümin ucem yankacı yed acem emdiye kapın zıra ve çöpün zıra porkeşin nav kandile gerden zıra. Banani

evin adili min, Ronya çavi min. Min biriya tekirli, kes kuy soru deramın.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekvarın.

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeş böyle çipkem.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuşalım.
2: Bana ne önce müjdemi isterim?
1: Ramo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran azim malım harap.